0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Israel is attempting to erase Palestine from the world's agenda by fueling regional instability and new conflicts, vowing that Turkey will continue to firmly defend the Palestinian cause.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has accused Israel of trying to push the Palestinian cause off the international agenda by fueling regional instability, vowing that Ankara will continue to defend Palestinian rights. Speaking at a joint news conference with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ankara, Erdogan said that Israel is using chaos and new conflicts across the region to distract attention from its policies in the occupied Palestinian territories.
2: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
1: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
2: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Erdogan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement, and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
2: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
1: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Turkiye for their support

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has accused Israel of trying to push the Palestinian cause off the international agenda by fueling regional instability, vowing that Ankara will continue to defend Palestinian rights. Speaking at a joint news conference with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ankara, Erdogan said that Israel is using chaos and new conflicts across the region to distract attention from its policies in the occupied Palestinian territories.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
0: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
0: Erdogan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
0: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Türkiye for their support for Palestinian rights and said that the Mecca Joint Defense Agreement could help provide a foundation for greater security and stability across the region. Turkiye is reinforcing its diplomatic engagement across Libya, with Foreign Minister Hakan Fidan saying that Ankara will continue working to bridge political and regional divides under its One Libya policy. Following wide-ranging talks in Tripoli and Benghazi, the Turkish foreign minister said that Turkiye approaches Libya's western, eastern, and southern regions without distinction and supports greater dialogue between the country's different sides.
2: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
0: The Turkish foreign minister described security and defense cooperation with Libya as a strategic element of bilateral ties, saying it contributes both to the country's stability and to wider regional security.
2: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
0: Ankara says that it will continue encouraging dialogue and cooperation between Libya's east and west, with the One Libya approach aimed at supporting political

0: özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
1: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
0: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Erdogan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
1: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Türkiye for their support for Palestinian rights and said that the Mecca Joint Defense Agreement could help provide a foundation for greater security and stability across the region. Türkiye is reinforcing its diplomatic engagement across Libya, with Foreign Minister Hakan Fidan saying that Ankara will continue working to bridge political and regional divides under its One Libya policy. Following wide-ranging talks in Tripoli and Benghazi, the Turkish foreign minister said that Türkiye approaches Libya's western, eastern, and southern regions without distinction and supports greater dialogue between the country's different sides.
2: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
1: The Turkish foreign minister described security and defense cooperation with Libya as a strategic element of bilateral ties, saying it contributes both to the country's stability and to wider regional security.
2: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
1: Ankara says that it will continue encouraging dialogue and cooperation between Libya's east and west, with the One Libya approach aimed at supporting political unity, lasting stability, and stronger cooperation across the country. The stalemate between the United States and Iran over the Strait of Hormuz is deepening, with both sides trading blame over the collapse of their interim agreement and showing little sign of compromise. A senior Iranian source said that there has been absolutely no progress in mediated efforts to revive the June agreement, which was intended to end military operations and create a path toward a permanent settlement. At the center of the dispute is the Strait of Hormuz, with Washington accusing Tehran of failing to honor its commitment to reopen the critical waterway, which carried about a fifth of global oil and liquefied natural gas flows before the war. Iran, however, said that the United States broke the agreement first by failing to lift its blockade of Iranian ports and release frozen Iranian assets in

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has accused Israel of trying to push the Palestinian cause off the international agenda by fueling regional instability, vowing that Ankara will continue to defend Palestinian rights. Speaking at a joint news conference with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ankara, Erdogan said that Israel is using chaos and new conflicts across the region to distract attention from its policies in the occupied Palestinian territories.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
0: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
0: Erdogan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
0: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Türkiye for their support for Palestinian rights and said that the Mecca Joint Defense Agreement could help provide a foundation for greater security and stability across the region. Turkiye is reinforcing its diplomatic engagement across Libya, with Foreign Minister Hakan Fidan saying that Ankara will continue working to bridge political and regional divides under its One Libya policy. Following wide-ranging talks in Tripoli and Benghazi, the Turkish foreign minister said that Turkiye approaches Libya's western, eastern, and southern regions without distinction and supports greater dialogue between the country's different sides.
2: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
0: The Turkish foreign minister described security and defense cooperation with Libya

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has accused Israel of trying to push the Palestinian cause off the international agenda by fueling regional instability, vowing that Ankara will continue to defend Palestinian rights. Speaking at a joint news conference with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ankara, Erdogan said that Israel is using chaos and new conflicts across the region to distract attention from its policies in the occupied Palestinian territories.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
0: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
0: Erdogan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
0: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Turkey for their support for Palestinian rights and said that the Mecca Joint Defense Agreement could help provide a foundation for greater security and stability across the region. Turkey is reinforcing its diplomatic engagement across Libya, with Foreign Minister Hakan Fidan saying that Ankara will continue working to bridge political and regional divides under its One Libya policy. Following wide-ranging talks in Tripoli and Benghazi, the Turkish foreign minister said that Turkey approaches Libya's western, eastern, and southern regions without distinction and supports greater dialogue between the country's different sides.
2: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
0: The Turkish foreign minister described security and defense cooperation with Libya as a strategic element of bilateral ties, saying it contributes both to the country's stability and to wider regional security.
2: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
0: Ankara says that it will continue encouraging dialogue and cooperation between Libya's east and

0: Ankara will continue to defend Palestinian rights. Speaking at a joint news conference with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ankara, Erdogan said that Israel is using chaos and new conflicts across the region to distract attention from its policies in the occupied Palestinian territories.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
0: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
0: Erdogan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
1: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
0: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Türkiye for their support for Palestinian rights and said that the Mecca Joint Defense Agreement could help provide a foundation for greater security and stability across the region. Türkiye is reinforcing its diplomatic engagement across Libya, with Foreign Minister Hakan Fidan saying that Ankara will continue working to bridge political and regional divides under its One Libya policy. Following wide-ranging talks in Tripoli and Benghazi, the Turkish foreign minister said that Türkiye approaches Libya's western, eastern, and southern regions without distinction and supports greater dialogue between the country's different sides.
2: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
0: The Turkish foreign minister described security and defense cooperation with Libya as a strategic element of bilateral ties, saying it contributes both to the country's stability and to wider regional security.
2: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
0: Ankara says that it will continue encouraging dialogue and cooperation between Libya's east and west, with the One Libya approach aimed at supporting political unity, lasting stability, and stronger cooperation across the country. The stalemate between the United States and Iran over the Strait of Hormuz is deepening, with both sides trading blame over the collapse of their interim agreement and showing little sign of compromise. A senior Iranian source said that there has been absolutely no progress in mediated efforts to revive the June agreement, which was in

0: değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.
1: The Turkish president reaffirmed Ankara's support for an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital and full geographical integrity.
0: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Erdoğan also condemned Israel's policies in the occupied West Bank and Jerusalem, pointing to settler violence, demolitions, forced displacement and land seizures that undermine the prospect of Palestinian statehood.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.
1: Abbas, meanwhile, thanked Erdogan and Türkiye for their support for Palestinian rights and said that the Mecca Joint Defense Agreement could help provide a foundation for greater security and stability across the region. Türkiye is reinforcing its diplomatic engagement across Libya, with Foreign Minister Hakan Fidan saying that Ankara will continue working to bridge political and regional divides under its One Libya policy. Following wide-ranging talks in Tripoli and Benghazi, the Turkish foreign minister said that Türkiye approaches Libya's western, eastern, and southern regions without distinction and supports greater dialogue between the country's different sides.
2: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor.
1: The Turkish foreign minister described security and defense cooperation with Libya as a strategic element of bilateral ties, saying it contributes both to the country's stability and to wider regional security.
2: Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak.
1: Ankara says that it will continue encouraging dialogue and cooperation between Libya's east and west, with the One Libya approach aimed at supporting political unity, lasting stability, and stronger cooperation across the country. The stalemate between the United States and Iran over the Strait of Hormuz is deepening, with both sides trading blame over the collapse of their interim agreement and showing little sign of compromise. A senior Iranian source said that there has been absolutely no progress in mediated efforts to revive the June agreement, which was intended to end military operations and create a path toward a permanent settlement. At the center of the dispute is the Strait of Hormuz, with Washington accusing Tehran of failing to honor its commitment to reopen the critical waterway, which carried about a fifth of global oil and liquefied natural gas flows before the war. Iran, however, said that the United States broke the agreement first by failing to lift its blockade